0: oldu oğlum? Sütücüye kalır. Hakkı yıkan almış daha şahalı. Sütücünün halk var. Değil'e karışır bas. Kelriye sen halında. Hapıngın. Menzige.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.